Nesli tükendi büyük ustaların. İşte çağımızın en büyük günahı. Küçük yolu yüreklerimizin artık gölgeye gömüldü. Kulak vermeli anlamsız sarılan sesleri. Uzun kanalizasyon boruları, okul duvarları, asfalt ve sağlık karneleriyle dolu beynimizin içindeki böcek vızıltılarını buyur etmeli. Yüce bir düşün başlangıcı olan her şeyle doldurmalı gözlerimizi ve kulaklarımızı. Birileri haykırmalı. Piramitleri yapacağız. Piramitleri yapacağız. Birileri haykırmalı. Piramitleri yapacağız. Yapmadık da fark etmez. Arzuya ateşlemeli. Yolumuzun köşelerini uçsuz bir çarşaf gibi germeli. Toplum ileri gitsin istiyorsan el ele vermeli. O sağlıklı olan, o hastalıklı olan birbirini geçmeli. En sağlıklı olanlar ne demek size sağlık?

Bir güneş yağmur. Ağustos'tan kar yağışı. Büyük şeyler biter. Küçük şeyler suya gider.

başkanlığı. Gerçek dil ve kültürün koruyucusu. Bugün I&I ve The Wiser arkadaşlarımla çaldır. I am I ve The Wiser. The Wiser.